arazüste buz üste, ay kız ay kız ay kız amandı. Arazüste buz üste, ay kız ay kız ay kız amandı. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız amandı. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız aman.

zamandır. Aras gelir bir bacı, ay kız ay kız ay kız zamandır. Budur gelir çüt bacı, kazanalım. Budur gelir çüt bacı.